0: patra e na të fajn.
1: Morena!
2: Oh, now rockin' with the best, best, best, best.
0: Tainui Live.